ölsem de, kalsam da çare bulunmaz. İmkansız, imkansız bu sevda, bu şehre sığmaz.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım

0: Next FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.493 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.13'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.563, çeyrek altın 11.130 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den Salı sabahından günaydınlar. Ben Duygu Kurtes. Saatler onu gösterene dek yanınızdayım. Tabii ki tüm zamanların en iyilerini yine Best FM'de dinleyeceğiz. Ve hayatta, dünyada neler oluyor hep birlikte konuşacağız. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoş geldiniz.

Nalan konuğumuzdu. 25 binden fazla kişinin incelendiği bir araştırmadan söz edeceğim. Gün içinde kısa süreli yoğun hareket yapanlarda kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riski %48 ila 49 daha düşük bulunmuş. Otobüse yetişmek için koşmak, birkaç dakika hızlı yürümek, merdivenleri tempolu çıkmak. Bunlar çok kıymetli şeyler diyor uzmanlar. Aklınızda bulunsun.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Demet Akalın ve keyifli şarkısı Türkan radyolarınızdaydı. Türkan Şoray gerçekten çok kıymetli bir isim. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri. Tabii ki çok özel, çok kıymetli isimler de var. Sizde durum nasıl bilmiyorum ama ben saat kaç olursa olsun bu değerli isimlerin filmlerine denk geldiğimde mutlaka izliyorum. O filmi 10. kez izliyor olsam da yine aynı heyecanla, aynı mutlulukla, aynı keyifle izliyorum.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:

0: Vay! Bu tavuk aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Ebru Gündeş ve şarkısı Ceza mı? Radyolarınızdaydı. Bir renk psikolojisi uzmanı Michael Lewis'e göre beyin rengi konuşulan dilden daha hızlı algılıyor. İnsanlar biriyle tanıştıktan sonraki ilk birkaç saniyede onun ne kadar güvenilir olduğuna dair bir yargıya varıyor. Ve renk bu yargıyı etkileyen ana unsurlardan biri. Uzmanlara göre mavi bu ilk izlenimde sakinlik, netlik ve güvenlik mesajı veriyor. Koyu mavi, benden söylemesi.

her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

Biraz önce renklerin ilk izlenimde çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Mesela ilk buluşmada gök mavisi ya da lavanta mavisi sıcaklık ve samimi bir ilgi yansıtıyormuş. Sevgilinize ya da arkadaşınıza bir hatanızı itiraf ederken yumuşak tonlu bir mavi açık yüreklilik ve duygusal güven hissi veriyor diyor uzmanlar. Müşteriye teklif sunarken orta tonda saf bir mavi netlik ve özgüven yansıtıyormuş. Eğer mavi size göre değilse yeşil, lavanta ya da krem rengi de işe yarıyormuş, haberiniz olsun.

0: Son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.493 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.13'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.563, çeyrek altın 11.130 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Katar Caddesi, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Şişli, Ok Meydanı, Halıcıoğlu, Aksaray, Esenler, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Çengelköy, Altunizade Köprülü Kavşağı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Avrasya Tüneli, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe, İmes, Ataşehir ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento yol

0: Partiz risk haritasını sunar.
1: Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ve 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çeşme-Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

ol dedi Nilüfer. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Yeni bir saate de merhaba demiş olduk. Trafikte olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Bu saatler trafiğin yoğun olduğu saatler. Kazasız belasız güzel geçsin yolculuğunuz. Belki işinin başında olanlar var, henüz evlerinden çıkmamış olanlar var. Hepimiz başka başka yerlerdeyiz tabii ki. Bizi buluşturansa Best FM ve tüm zamanların en iyileri.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

İnsanlar arasındaki iletişimi, uyumu ve ilişkiye bağlılığı destekleyebileceğini gösteriyormuş. Bilim insanlarına göre ortak müzik zevkleri insanların birbirleriyle benzerlik hissetmesine ve sosyal bağların güçlenmesine de katkıda bulunabiliyor.

Sibel Can güzel şarkısıyla bizimleydi. Araştırmalar, arkadaşlarla müzik dinlemek veya müzik paylaşmak gibi ortak müzik deneyimlerinin

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor. Best FM.

0: Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Expertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
1: sigorta. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Reklam.

Serdar Ortaç konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 Z kuşağı kadınıyla yapılan bir araştırma var. Hayallerindeki yaşam tarzı sorulmuş. %47'si mutlu bir evlilik, çocuklar ve düzenli, stressiz bir iş demiş. %23'ü yüksek kariyer başarısı, bağımsızlık ve şöhret. %16'sı çocuksuz ilişki, yaratıcı iş ve bol seyahat demiş. %14'ü ise zengin eş ve çalışmamak demiş.

Arda Kayar, Ferdi Baba şarkısı tam yorumuyla Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Uzmanlar diyor ki fazla kilo ilerleyen yaşlarda hafızayı etkileyebilir. Yaklaşık 600 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma var ve bu araştırmaya göre obezitesi olan kişilerde demans riski %33 daha yüksek. Sağlığımız her şeyden önemli, unutmamak lazım.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuklar.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Reklam.

Ajda Pekkan dinledik. Türkiye'de yapay zeka kullanımı 2026'da hem bireylerde hem de girişimlerde yaklaşık 2 kat artmış. Üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı %37,6'ya, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise %14'e yükselmiş. Yapay zeka artık hayatımızın her alanında, hayatımızın tam ortasında. Ne dersiniz?

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Hacı Osman Bayırı, Levent, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Caddesi, Kağıthane, Nurtepe Viyadüğü, Bayrampaşa, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşağı, Şireyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Ihlamurkuyu, Sancaktepe, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Uzunçayır, Acıbadem, Altınizade, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmak.

0: Borsa Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ve 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çeşme-Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: En yeni, en çok dinlenen şarkılar. Best 3.
3: Burak Bulut, Ah Be Manolya.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bir araştırma var. Genel olarak arkadaşlarla daha sık görüşmek veya telefonla konuşmak daha yüksek yaşam memnuniyetiyle ilişkili bulunmuş. Ancak sözel zeka testlerinde daha yüksek puan alan kişilerde bu ilişki biraz farklılaşmış. Bu grupta arkadaşlarla daha sık sosyalleşmek yaşam memnuniyetindeki küçük bir düşüşle ilişkiliymiş. İlginç olansa daha yüksek puan alan kişilerin aslında daha az değil, genel olarak daha fazla sosyalleşmesiymiş. Yani araştırma zeki insanlar yalnız kalmayı tercih ederler tezini çürütmüş oluyor.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam.

Sezen Aksu konuğumuzdu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Can dostlarımız köpekler, iyi ki var. Bilim insanları köpeklerin insan konuşmalarını algılama konusunda sanılandan daha gelişmiş becerilere sahip olabileceğini ortaya koymuş. Araştırmaya göre köpeklerin beyinleri konuşmadaki ünsüz sesleri diğer gürültülerden ayırt edebiliyor. Bu yetenek insan seslerini ve verilen komutları anlamalarına yardımcı oluyor.

her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

Ferdi Özbeğen dinledik. Meyveyi nasıl tükettiğiniz kalp sağlığı açısından fark yaratıyor olabilir diyor uzmanlar. 371 bin kişinin verileri incelenmiş ve daha fazla bütün meyve tüketimi daha iyi kalp damar sağlığıyla ilişkilendirilirken %100 meyve suyunda aynı ilişki net biçimde görülmemiş. Araştırmalara göre bunun nedenlerinden biri meyvenin suyunu sıkarken büyük ölçüde kaybolan lifler olabilir. Demek ki tercihimizi meyvenin kendisini tüketmekten yana kullanmamız gerekiyor. Ferman.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Ekspertise Dino Bile.
4: Reklam.

Yapay zekanın kontrolünü kaybedersek kedi ve köpekler bizim için neyse biz de onun için öyle olacağız demiş. Vallahi kedi ve köpeklerimiz bizim çocuklarımız gibi. Yani biz de yapay zekanın çocukları gibi mi olacağız?

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.493 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.13'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.563, çeyrek altın 11.130 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.

0: hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

döner acayipsin. Oynamış şıkıdım şıkıdım. Oynamış şıkıdım şıkıdım. Oynamış şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: döner acayipsin.
1: Oyna mı şıkıdım şıkıdım. Oyna mı şıkıdım şıkıdım. Oyna mı şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Şirin Evler, Bahçeli Evler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade, Ataşehir, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Şile Yolu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk var.
1: Arvento

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel...

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor. Best FM.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.361 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.18, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.551, çeyrek altın 11.109 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Beyoğlu, Merter, Edirne Köprü, Ataköy Kavşağı, Şirinevler, Bağcılar, Mahmut Bey Caddesi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Avrasya Tüneli, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol...

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Seydişehir Akseki yolunun 30 ve 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ve 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: giriyor.
1: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
2: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 11

0: Best FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Seydişehir Akseki yolunun 30 ve 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ve 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: West FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

0: Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki

0: Kasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam.

Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuklar.

0: ekspertizle aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.372 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.574, çeyrek altın 11.149 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
5: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Ok Meydanı Kavşığı, Bahçeli Evler, Şirin Evler, Sefaköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Kısıklı, Altunizade, Çevre Yolu, Uzunçayır, Caddebostan, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Alemdağ Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. İrem Derici, Zorun Ne Sevgilim.

Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. Ferhat Göçer, Git.

Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. Ajda Pekkan, Ara Sıcak.

0: puan.
1: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.

sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Vay, bu tavuk aşmış.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla ilim.
3: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Reklam.
5: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Next FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
0: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister, ister ol.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakam

0: Biz endeksi 12.372 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.574, çeyrek altın 11.149 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe, Laleli, Edirne Kapı, Esenler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, İmes Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu, Kartal, Pendik, Bostancı, Atatürk Caddesi, Sahra-i Cedid, Altunizade Köprülü Kavşağı, Uzunçayır, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

Sezen Aksu ile başladık programa. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Ben Duygu Kurtez. Yine tüm zamanların en iyileriyle tabii ki yanınızdayım ve konuşacağımız çok şey var. Anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim çok şey var. Sizin de varsa paylaşmak istedikleriniz. Haydi buyurun, saatler 20'yi gösterene dek birlikteyiz. Hoş geldiniz.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

yaparım bilirsin dedi Kenan Doğulu. Z kuşağının yeni sosyal fobisi ortaya çıkmış. Hemen söylüyorum neymiş bu? Benzin istasyonuna gitmek. İngiltere'de 2000 sürücüyle yapılan araştırmaya göre gençlerin %62'si yakıt alırken yoğun stres

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

Demet Akalın konuğumuzdu. Uzmanlara göre evlilikte mutsuz olan kadınların oranı mutsuz olan erkeklerin neredeyse iki katı. Bu fark evliliklerde neden daha çok kadınların ayrılmak istediğini açıklar diyor uzmanlar. Beyler şimdi hiç kızmayın. Lütfen kabul edin. Evliliklerde en çok yük kadınların omuzlarında. O yüzden bir yerden sonra bunalıyoruz, yoruluyoruz ve ayrılmak istiyoruz. Biraz daha hayatı kolaylaştırsanız olmayacak böyle şeyler.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.

Nilüfer konuğumuzdu. 2026'da üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı %37.6'ya, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı %14'e çıkmış. Bireylerde en yüksek kullanımı 16 ile 24 yaş grubunda %64.9'da görülmüş. Girişimlerde en yaygın kullanım pazarlama ve satışla %51 olmuş. Yapay zeka kullanmayan bireylerin %63.3'ü ise ihtiyacım yok demiş.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.391 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.40'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.581, çeyrek altın 11.157 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Seydişehir Akseki yolunun 30 ve 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ve 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Sevdanın son vuruşu ve Tarkan radyolarınızdaydı. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Tartışırken sesini yükselten biri duyulmadığını hissediyor veya duygularını yönetmekte zorlanıyor olabilir diyor uzmanlar. Bu davranışın arkasında 3 etken öne çıkıyormuş. 1. Anlaşılmadığını hissetmenin yarattığı stres. 2. Öfke ve kaygı gibi yoğun duyguları sakinleştirmekte zorlanmak. 3. Çocuklukta yüksek sesle konuşmayı alışkanlık haline getirmiş olması.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Reklam.

0: sürüyor.
1: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Muazzez Ersoy dinledik. Hadi size bir soru. Evlilik için ideal yaş var mı sizce? Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 binden fazla kişinin verileri incelenmiş. Bir sosyolog incelemiş, Nicholas Wolfinger, ve analizde boşanma riskinin en düşük olduğu evlilik yaşı 28 ila 32 aralığı çıkmış. 30'lu yaşların ortalarından itibaren evlenenlerde risk yeniden yükselmiş.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim.
3: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi

0: Aylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Serdar Ortaç konuğumuzdu. Araştırmalara göre gün içinde daha fazla stres yaşayan kişiler rüyalarında daha yoğun korku, üzüntü ve öfke hissediyor. Özellikle para ve ilişki kaygıları rüyalara da yansıyor. Ay bari rüyalarımızda rahat olsak. O da olmuyor.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Çağlayan, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Gazi Osman Paşa, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade Köprülü Kavşağı, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Pendik, Kozyatağı, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Şireoğlu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Seydişehir Akseki yolunun 30 ve 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ve 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Aşktan ne haber dedi. Sezen Aksu yepyeni bir saate de bu güzel şarkıyla merhaba demiş olduk. Eve dönüş yolculuğu başladı mı? Evet, birçok kişi şu anda yollarda. Kazasız belasız güzel yolculuklar diliyorum. Biliyorum tabii ki bu saatler inanılmaz bir yoğunluk var. Bazen hiç çekinmiyor ama tüm zamanların en iyilerini Best FM'de birlikte dinleyeceğiz. Bir de hayatta neler oluyor konuşuyoruz. Bazen bizi gülümseten haberler oluyor, bazen şaşırtan haberler oluyor. Burada kalırsanız güzel bir akşam bizi bekliyor. Bir kez daha iyi yolculuklar.

0: Gözde.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Hmm, bu tatlı aşmış. Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şube.

Rafet Elroman konuğumuzdu. Bazı insanlarla neden daha kolay arkadaş oluyoruz hiç merak ettiniz mi? Bir araştırma var. Benzer iletişim biçimlerine ve sosyal ihtiyaçlara sahip olmanın daha güçlü arkadaşlıklarla ilişkili olabileceğine işaret etmiş bu araştırma.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

aksen telafisi olmayan en büyük hatam benim dedi Bengü ve telafi bestepemdeydi. Uzmanlar diyor ki böbürlenmek otomatik bir tepkidir. Oysa tevazu bilişsel çaba gerektirir. Neden olur, ne gerektirir bilmiyorum ama tevazu güzel şey.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz...

yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Ekspertise Dino Bile.
4: Reklam.

Nilüfer konuğumuzdu. Ülkemizden güzel bir haber var. Çorum mutfağı İspanya'da tanıtılıyor. Duymuş muydunuz? Organizasyona özel davet alarak katılan ilk ve tek şehir Çorum olmuş. 5 Ekim'de başladı. 7 Ekim'e kadar etkinlik devam edecek. Çeşitli ülkelerden şefler, gastronomi yazarları, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri bir araya geliyor. Çorum mutfağını da tüm dünya böylece görmüş, bilmiş olacak.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.391 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.40'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.581, çeyrek altın 11.157 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Edirnekapı, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Tepeüstü, Çakmak Köprüsü, İmes, Ataşehir, Göztepe, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar, Beylerbeyi, Çengelköy, Kadıköy, Bostancı, Kozyatağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.

Yeni saatin açılışında Kenan Doğulu dinledik. Kime ne dedi? Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha fazla yapay zeka kullanıyormuş. Hanımlar vallahi merak ettiğim için soruyorum. En çok ne soruyorsunuz? Yapay zeka ile arkadaşlarınız ne durumda yani?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam.

senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor. Aynı yerde buluşuyor. Best FM.

Tutup'ta Yaz Gibi ve Semih Cenk dinledik. Türkiye'nin en huzurlu ve sakin 29 ilçesi belli olmuş. Ben bazılarını paylaşayım hemen. Bakalım nereleriymiş. Akkaya, Arapgir, Eğirdir, Yalvaç, Finike, Gerze, Gökçeada, Foça, İznik, Köyceğiz, Mudurnu, Şarköy, Vize, Çameli, Ahlat ve Ortahisar. Bu ilçelerden bazıları. Haberiniz olsun.

0: 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
2: Bazı şarkılar yıllarca eskimez. Yıllarca eskimez. Çünkü güzel olanın modası geçmez. Modası geçmez.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye. Expertise Dino Bile.
2: Reklam.

Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar düeti Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Uzmanlara göre mizacına uygun yaşamanın önemi büyük. İçe dönük kişilerin uzun süre dışa dönük rolü yapması enerjilerini tüketiyor, gergin ve sinirli olmalarına yol açıyor. Yani olmadığınız biri gibi davranmak çok zordur herhalde. En güzeli kendimizmiş gibi yaşamak. Oh, çok kolay vallahi.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

Serdar Ortaç dinledik. Benim için gitme vakti gelmiş oldu ama tüm zamanların en iyilerini tabii ki bu akşam da Best FM'de dinlemeye devam edeceğiz. Yarın sabah 7'de buluşalım isterseniz. İnşallah ben burada sizi bekliyor olacağım. Duygu Kurtezmen, herkese güzel bir akşam diliyorum. Radyonuz açık olsun.

saklar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmış.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umurumda değil.
1: Reklam.

0: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

kenarında yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

ne çok üzülmüşüm. Sevinçlerimden çok ne çok ağlamışım. Gülmek yabancı,